0: Itu selawan bu beh
1: bentotane iki lho pak
0: iya lali
1: iki kopine terus iki